0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Robo
2: lan önce müstahmis tarım.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin.

0: Allah Allah.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akısıysi. Bela kıda hap çay koş bu kirmiyete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirivani ma hapcay. Kalesi ve gehova gehova.
3: La ya kirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuşsun deramın

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çoğaya koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
0: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefenkirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşü tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçeğe ve maha sağdı kirin bir beyazın tehli, pişte hamdada kirin bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi buştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam zevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben ziravi. Çağ ve kirli bisk ve tehli çapil direci porke cenab kandile gardana ziravi şeyed ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muhalep avete hebu tecbuna rami sana ki dani asekir verdiğinli. Tusir bi geysale hafşale mi tamam vazir rami sana gezite de khazim qaribi gari miskini harami meri kharabda dil gavri etu nahili yumay yama khayi
1: hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muhalep avete hebu tehdu azri jibuna rami sana ki kir verdiğinli. E gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

Ersin'i diye Ersin'i hoş diye Ersin'i var içe mani kan yapışım da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere tuvami mamur et çama. Bakın ya dediler abi şaret edesler kuşuma dedi desim aciliz cüme desim acı orayım. Ne diş şehirleri lisele reklam rüsünü yeke kurmanca yeke acemme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeje nakan dile. Gerdan da vecut et kondurayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir vermir antara teyder bazı bir adı fırık emin edes ehvabi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ehkab kab gebel buhara le kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesela kuda tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeydi حب سالم تمام از هیچی رو عبدال در ایمان باوی تم اگل و اسمی امنی در سخوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانید کم رامیشان گلده میگونی جانا غی